0: Jesus, yebe bo uti urada ata yakuchemne ya ban kesi
1: newo
0: unyame ne